Yerba, bunny bunny, baba, jabuya, yerba, mungawa. Yerba, bunny bunny, baba, jabuya, yerba.

Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Kuru Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu

Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Courier Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu. Herkese çok